0: Beste diyor.
1: Beste diyor ki kanımın sapa cora çapa kulyala minutu. Sapa klika yapıyor kabar. Kırta wangel kami.
2: Ah, ne
3: dedi?
2: Ne
3: dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi